0: Bence de güzel. Lütfen, yine olur. Bence de güzel.
1: Black Will Road to end if you want to take your search.